ha bir saray, ha dağ başı. Sonumuz bir mezar taşı. Gözümüzden kanlı yaşı. Akıtana selam olsun. Selam olsun.

Bacecem, leot gazecem, seva zarecen kone gri. Deorum meşçene, çitirmem griyene, sinkim.